ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

şeyde yüzü yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende.

0: Sen bulsan benden misin?
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Yok, ülkü

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programın açılış şarkısı Çelik'in unutulmaz şarkılarından bir tanesi Meyhaneci. Sonrasında Kenan Doğulu'yla devam edeceğiz. Bir dönem televizyonların her şarkıcıya bir dizi kampanyasından nasibini alan Kenan Doğulu dizisinin adı Hiç Bana Sordun Mu? Şarkının klibi vakti zamanında Hırvatistan'da çekilmişti. Dizi versiyonunda Güven Kıraç, DJ Bülent gibi isimler de vardı hatırlarsanız.

Elifer'in yorumladığı unutulmaz şarkılardan bir tanesi Yeniden Sev. 2000'lerin başında Sezen Aksu da yorumlamak istemişti bu şarkıyı. Retro devam ediyor. Mustafa Sandal, Gidenlerden sıradaki şarkımız.

0: kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgelerin

0: yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülkü.

birçok şarkıcı albüm çıkarmak yerine single'larla gündeme geliyor biliyorsunuz, ama 90'ların özelliklerinden bir tanesi de bütün şarkıcıların neredeyse en az bir albüm çıkarmış olmasıydı. Burcu Güneş de her şeye rağmen gönlü albümden

Retro'da Yıldız Tilbe'den Sevemedim Ayrılığı şarkısını dinledik ve bugün kapanış şarkımız Aşkın Nur Yengi'den Bir Zaman Hatası. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde" ifadelerini kullandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgas Floridis'le video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuruiz suç örgütü soruşturması kapsamında dün ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini bombaladığı bildirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden, ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Bugün 2 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Limon üreticide 10 lira, markette 85 liraya satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı üretici market fiyatlarını değerlendirerek limonda fiyat farkının %748,4'e ulaştığını, hal üretici farkının %330 olduğunu, pazar üretici farkının ise %583,3 olduğunu açıkladı. Girnekent açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim, Mersin'de aynı faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir de Silifke ilçesinde toprağa verildi. Aynı gemide bulunan eş Şerif Özdemir'in ise halen kayıp olarak arandığı bildirildi. Feribot faciasında Mersin Şehir Hastanesi personeli olduğu öğrenilen Gülcan Gürel yaşamını yitirdi. Kızını kurtaran ancak kendi vefat eden annenin ölümü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarını ve tüm kenti yasa boğdu. Feribot faciasında yaralı olarak kurtulan ve kardeşini o kazada kaybeden Seyhan Kahveci, kaptan bizi ölüme terk etti. Bütün oradakilerin sorumlusu firma ve kaptan. Hepsinden şikayetçiyiz. Gitmeyelim, rüzgar var, fırtına var, korkuyoruz dedik, dinlemediler. Kapılar kapandı, camlar patladı, suya düştük, can yeleklerini kullanmayı bile bilmiyorduk. Yardımcı olan kimse yoktu. Yüzme bilmiyordum, mürettebattan kimse yok. Bizi ölüme terk ettiler diyerek yaşadıklarını anlattı. Feribot faciasında Erdemli nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in kaza sırasında önce eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardığı, ardından can yeleği almak için geminin alt bölümüne indiği, ancak bir daha yukarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Eşi ve çocuğunun ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü için hep birlikte çalışacağız," dedi. Sağlık Bakanlığı'nın 130. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü ve mazeret kurası kapsamında Mersin için açılan hekim kadroları belli oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin'e 27 uzman tabip ve 172 pratisyen tabip olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu tahsis edildi dedi. Mersin'deki okullarda İşkur desteğiyle çalıştırılacak toplam 631 kişilik kadro için Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplantı gerçekleştirildi. İşe alınacak kişilerin okullarda giriş çıkış ve bahçelerde düzen, gözetim ve yönlendirme faaliyetlerine destek olacağı ve özel güvenlik sertifikası olanların öncelikli tercih edileceği vurgulandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde kanalizasyonun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakılmasına isyan eden Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşlarla birlikte eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunarak üretilen faydalı böceklerin orman zararlılarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığını, biyolojik mücadelenin ormanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep, piknik alanından uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil yoldan çıkıp iş yerine girdi. Kaza ilçeye bağlı Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi D400 Karayolu Keben Mahallesi yakınında bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü Haşim Diniz yaşamını yitirdi. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 14 yıl öncesine dayanan futbolcu alacaklarından kaynaklanan transfer yasağı, yönetim kurulunun FIFA nezdinde yürüttüğü girişimler ve gerekli ödemelerin tamamlanması üzerine kaldırıldı.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Ya çocuk, uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk, uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara
7: ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
9: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
12: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
13: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Mete'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

Takvimlerin bize gösterdiği 2 Eylül 2026. Tabii ruhunuz ne hissediyor bilemem. Yaşa takılmış olanlar günlerin geçmesini hiç istemiyorlar. Bundan eminim ama. Yepyeni bir çarşamba günü. Güzel bir çarşamba günü. En keyifli şarkıları seçtim her zaman olduğu gibi sizler için. Elbette anlatacaklarım da var. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldin.

Bugün size Türkiye'deki kitap okuma alışkanlığının içler acısı halinden biraz bahsetmek istiyorum. Günde bir dakika okuma süresi var, biliyor muydunuz? Kitap okumanın hani her ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek olsa da toplumsal ve bireysel gelişim için kitap okumak yapılabilecek en önemli aktivitelerin aslında başında geliyor. TÜİK'te Türkiye Kitap Okuma İstatistiği adlı araştırmasında Türkiye'nin kitap okuma alışkanlığı konusunda ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkarmış. Türkiye genelinde yayımlanan materyal sayısına şöyle bir baktım. Geçen yıllara göre çok daha fazla. Nicelik olarak gayet iyi durumdayız ama nitelik olarak öyle miyiz? Biraz bunu konuşacağız.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan

0: Anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fırsatları topla, sepetini doldur.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alış.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Türkiye'deki kitap okuma alışkanlığından bahsediyorum size ilk olarak. Şimdi UNESCO'ya göre Türkiye kitap okuma oranında 86. sıralarda ne yazık ki. Türkiye kitap okuma oranında aynı zamanda yoksul Afrika ülkelerinin olduğu kategoride bulunuyor. Daha iyi anlamanız açısından bu şekilde söyleyebilirim. Maalesef ülkemizde 10 kişiden sadece 4'ü kitap okuyor. Televizyon başında geçirilen süreye baktım, ortalama 6 saat çıktı karşıma. İnternette harcanan süre de ortalama 3 saat kadar. Okumaya ayrılan süre ise ne yazık ki 1 dakika. Hindistan'ın okur yazar oranı Türkiye'ye göre hayli düşük olsa da Hintliler haftalık 10 saatin üzerinde okuyorlar. Türkiye'de en çok aşk, en az kişisel gelişim ve düşünce konusunda kitaplar okunuyormuş bu arada. En çok okunan türlere baktım. Sırasıyla %65'te romantik ilişkiler var. %24'te siyasi, %13'te düşünce ve %7'lik kısımda kişisel gelişim. Üzücü gerçeklerden ne yazık ki. Sadece bir dakika. Ortalamayı yükseltiyor da olabilirim bu arada. Okuduğum kitaplarla. Hadi bakalım, size güzel de bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Eşek sırtında köylülere kitap götürerek bir nesli okutan insandan, Mustafa Güzelgöz'den bahsedeceğim. Ama öncesinde iki güzel şarkı var. Otur.

0: halen yakındığımız bir sorun kitap okuma alışkanlığımız olmaması durumu. 1950'lere götüreceğim sizi. Mustafa amcaya dert olmuş o dönemde ve köylülerin ona seslendiği gibi eşekli kütüphaneci olmaya karar vermiş Mustafa Güzelgöz. Tabii ki hikaye bu kadar basit değil. Amerikalara kadar uzanan namıyla Türkiye'yi gururlandıran Mustafa amcanın hikayesine birlikte bakalım istiyorum. Namı değer eşekli kütüphaneci. Nevşehir'in ilçesi Ürgüp'te bir gün askerden yeni dönen bir genç olan Mustafa Güzelgöz'e dönemin kaymakamı gençlere futbol antrenörlüğü yapma şartıyla iş teklif ediyor. İşse kütüphanecilik. Teklifi kabul eden Mustafa Bey memuriyet hayatına adım atıyor. O dönemde kütüphaneye giden kimsenin olmaması Mustafa amcayı çok üzmüş ve bir şeyler yapmaya karar vermiş. Zorla devletten aldığı 100 liralık bütçeyle çalışan aradığını duyurmuş. İki şartı varmış. Biri ilkokul mezunu olması, diğeri ise eşeği olması. 9 kişiden birini seçmiş eşekli kütüphanecimiz. Hemen marangoza gidip 2 tane sandık yaptırmış. İstanbul'dan kitap evlerinden ve hayırseverlerden topladığı kitapları sandıklara doldurarak köyleri dolaşmaya başlamış. Bir röportajında gittiği bir köyde bir taşın üstüne çıkıp kütüphaneci geldi, bedava kitap var diye bağırdığını anlatan Mustafa Güzelgöz, birer birer insanların gelmeye başladığını, o dönemin talebelerinin yoğun ilgi gösterdiğini de söylüyor. Çocuklar yolunu gözlermiş Mustafa amcanın, belki de bu ülkeye verdiği hizmetle binlerce doktorun, mühendisin yetişmesini sağlayarak bu ülkenin geleceği olan çocukların yarınlarını da aydınlatmıştır, değil mi? Hatta bir seferinde Karayın köyünde bir polis memurunun kızı gelip kendisinden bazılarının kitaplarını istemiş. Bu hadise okuma alışkanlığı kazanan Türk halkının dünyaya açılmaktan işte geri durmadığını da gösteriyor bize. Sonra Türk ceza kanununu okuyup kız kaçırmaktan vazgeçen bir gencin de hikayesi var. Sevdiği kızı kaçırmak isteyen genç Türk ceza kanununu alıp inceledikten sonra kanunda bu fiilin cezasının idama kadar gittiğini, en azından 7 yıl hapis olduğunu öğrenerek bu niyetinden vazgeçmiş. Genç bunu öğrendikten sonra Güzelgöz'e teşekkür ederek zihninde kurguladıklarını anlatmış ve kanun kitabının hayatını kurtardığını söylemiş. Okuyan insan gerçekten suç işlemiyor. Amerikalılar ve Mustafa amca arasındaki ilişkiden de biraz bahsedeceğim size, ama bir güzel şarkı var sırada.
1: Buluşup

Türkiye'deki kitap okuma alışkanlıklarından bahsediyorum. Bu arada güzel de bir hikaye anlattım. İnşallah yetişmişsinizdir, dinleyebilmişsinizdir. Mustafa Güzelgöz, eşek sırtında köylülere kitap götüren kişinin hikayesinden. Amerika ile ilişkisinden de biraz bahsedeceğim demiştim şarkılarının öncesinde. 1963 yılında Amerika'da dünya çapında bir yarışma açılıyor. Amerikan devletinden bağımsız olarak düzenlenen bu yarışma, halkına gönüllü olarak hizmet eden yaratıcı insanlar arasında düzenleniyor. Devlette memur olarak çalışmakta olan bir Ürgüplünün önermesiyle Güzelgöz katılıyor yarışmaya. Hazırlanan evraklarla beraber gönderilen çalışmaların yerinde incelenmesi üzerine Amerika'dan 3 kişi gelerek çalışmalarda bulunuyor. Bölgedeki yüksek okuma yazma oranı ve kütüphanecilik sisteminden de son derece etkilenmişler. Çektikleri fotoğraflara ekledikleri olumlu görüşlerinin yer aldığı rapor yarışma jürisine sunulmuş. Jüri üyelerinin yarısı ödülü İtalyan adaya verme yanlısıymış. Türkiye'den yana olan jüri başkanı da yaptığı konuşmada Güzelgöz'ün yaptığı hizmeti toplumsal bir önlem olarak gördüğünü, çocukların köprü altına düşmemesi için bu çalışmaların yapıldığını söylemiş. Eşit olan oylamada başkanın oyuyla Türkiye kazanmış. Dünyada ve Türkiye'de sonuç büyük yankılar uyandırmış ve bunun sonucunda da bir takdirname almış Güzelgöz. Yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası pek çok yayın kuruluşunda da yer almış. İlk olarak 1963 yılında Amerikan Barış Gönüllüleri Kuruluşu tarafından 1960 model bir cip hediye edilmiş kendisine. Amerikalı İktisadi Kurul Başkanı Ürgüp'te Nevşehir Valisi'ne Tahsin Ağa Halk Kütüphanesi'ne hediye edilen jipin devir teslimini de yapmış. Ama maalesef biliyorsunuz başarılar cezasız kalmıyor. Çok isterdim bu hikaye mutlu bir sonla bitsin ama Mustafa amcanın eğitim meşalesi sönmesin diye verdiği bu mücadeleyi bazı çevrelerin hazmedememesi sonucu hakkında bir soruşturma başlatılmış. Daha sonra raporunu baskı altında yazdığını itiraf eden müfettiş Şemin Bey'in olumsuz raporuyla emekliliği istenmiş. Tüm bu olumsuzluklara rağmen onun adına güzel bir jübile düzenlenmiş ve Mustafa Güzelgöz 50 yaşında 28 yıllık kütüphanecilik kariyerine de nokta koymuş. Aydınlık nesillerin yetişmesi için tüm zorluklara göğüs gelen Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü hayatına uygulamış Mustafa amcamız. Saygıyla analım. Bu arada hikayeyi bir de kendisinden dinlemek isterseniz YouTube'da videosu mevcut.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde" ifadelerini kullandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgas Floridis'le video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında dün ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini bombaladığı bildirildi.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden, ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: MTS O'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
12: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
21: fırsatları topla, sepetini doldur.
20: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
21: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülke.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
24: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün Türkiye'deki kitap okuma alışkanlıkları üzerine konuşuyoruz. Bir de okuduğumuz kitapları zaman geçtikçe unutmamıza rağmen neden okumaya devam etmeliyiz? Ondan bahsetmek istiyorum size. Şimdi sosyal medya ve internet kullanımı tüm dünyada bağımlılık haline gelecek seviyede biliyorsunuz. Bilgiye erişme yolunda ilk tercihimiz bilgisayarlar ve akıllı telefonlar oluyor haliyle. Kitap okumak da çoğu insan için göstermelik yapılan veya zorunluluk sonucu başvurulan bir aktivite haline geldi artık. Düzenli kitap okuyan ve okumaya değer veren kişiler de okumuş oldukları kitaplarla ilgili zaman geçtikçe bir şeyler hatırlayamıyorlar. Aynı kitabı okuduğunu unutup yıllar sonra tekrar okumak ve geçmişte beğendikleri bir kitabın ismini bile hatırlayamamak tabii ki kişilerde böyle bir mutsuzluğa yol açıyor. Şunu açıklığa kavuşturmakta fayda var ki kitap okuma eyleminin ana gerekçesi aralıksız bilgi edinme değil. Öyle olsaydı parklarda, kafelerde ve kütüphanelerde böyle ellerinde ansiklopediler ve sözlüklerle vakit geçiren insanlar görürdük, değil mi? Kitap okumanın birincil amacı bir kişiye, olaya, mekana veya duruma derin ve farklı bir bakış açısından bakmak ve zaman geçtikçe belli konularda belli zevkler, tercihler ve düşünceler oluşturmak. Böylece tüm dünya, geçmiş ve gelecek, zaman ve düşünceler sonsuz bir şekilde önümüze uzanıyor. Zamanımızı ayırdığımız kadarına sahip oluyoruz. Türü ne olursa olsun iyi bir kitap okuyucuyu kendi gerçekliğinin dışına çıkarıp sonsuz olasılıklar dünyasına taşıyor. Böyle ona farklı bir insana dönüşme fırsatı da veriyor. Aynı kitabı her okuyuşumuzda farklı hissetmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Bu yüzden hani filmler ve kitaplar kalite açısından asla aynı kategoride olamıyor.

0: smash.
1: Ay. Okuduğumuz bir kitabı yıllar sonra neden okumalıyız? Bunun peşine düştük. Bundan bahsediyorum biraz size. Şimdi okuduğumuz herhangi bir kitaptan bizde geriye kalan her neyse kendi oluşumumuzu tamamlama noktasında o sırada duyduğumuz ihtiyacı hizmet edecek şekilde zihnimizde yer ediyor ya. Bu yüzden aslında hiçbir kitap okunmuş ve sona ermiş olmuyor. Onunla girdiğimiz düşünce alışverişinde üzerine düşeni yapıyor. Bitirdikten sonra küçük detaylarını bile hatırlayabildiğimiz bir kitaptan çok böyle bizi özgürleştirmiş, tamamlamış ama buna rağmen üzerinde düşündüğümüzde hakkında detay hatırlayamadığımız kitaplar bilinçaltımızda da aslında derin izler bırakıyor. Önemli olan okuduğumuz tüm kitapları hatırlamak değil, önemli olan gerçekten buna değecek kitapları okumak. Kitap okumanın zihnimizde ve bedenimizde meydana getirdiği ilginç değişimler de var. Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum size ama arada güzel şarkılar da dinlemeyelim mi? Yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

0: ben seni.
1: Kitap okumanın zihnimizde ve bedenimizde meydana getirdiği ilginç değişimlerden bahsedeceğim size demiştim. Hemen anlatmak istiyorum. Şimdi kitap okumanın kişisel gelişim için ne kadar değerli bir aktivite olduğunu artık bilmeyen yok sanıyorum, değil mi? Ya da en azından umuyorum. Öyle ki kitaplar sayesinde böyle bilgi ve hayal dünyamızı genişletiyoruz. Hiç tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz. Empati kurmayı öğreniyoruz. Bir noktada bizi biz yapan şeylerin başında da tabii ki kitap okumak geliyor diye düşünüyorum ben. Bilemiyorum, hemfikir miyiz bu konuda? Öğretmenlerimiz, ailemiz ve çevremiz biliyorsunuz küçük yaşlardan itibaren bize kitap okumanın ne kadar yararlı olduğunu söylese de bazen bu sözler havada kalabiliyor. Çünkü bize bilimsel bir destek sunulmuyor. İşte bu noktada devreye bilim insanları ve onların araştırmaları giriyor. Ben size o değerli araştırmalardan bahsedeceğim. Mesela stresi azaltmaya başlıyor kitap okumak, biliyor muydunuz? 2009 yılında İngiltere'de bulunan bir üniversitedeki bilim adamları kalp atış hızını ve kas gerginliğini ölçmüşler. Farklı faaliyetlerin stresi nasıl düşürdüğünü ölçmüşler. Bu araştırmayla birlikte sadece 6 dakika boyunca kitap ve gazete okumanın stres seviyesini %68 oranında düşürdüğü görülmüş. Kitap okumak %68 stresi azaltmada, yürüyüşe çıkmaktan %42'lik bir dilimden bahsediyorum. Kahve içmekten, o da %54'lerde ve müzik dinlemekten, o da %61, çok daha güçlü bir etkiye sahip anlayacağınız. Aşkın

0: güle güle, gül güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
15: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071.

0: Nur.tr. Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

Kitap okumanın vücudumuza faydaları demiştim. Araştırmalara göre ortalama yaşam sürenizi arttırabiliyorsunuz kitap okuyarak, biliyor muydunuz? Evet, önemli hatırı sayılır üniversitelerden bir tanesindeki bir ekip 12 yıl boyunca 50 yaşın üzerinde olan 3600'den fazla yetişkini gözlemliyor. Araştırmanın sonuna baktığımızda günde 30 dakika kitap okuduğunu bildiren kişilerin dergi veya gazete okuyanlara göre yaklaşık 2 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıkmış. Ayrıca haftada 3,5 saatten fazla okuyan katılımcıların %23 daha az ölme olasılığına sahipken, haftada 3,5 saatten daha az okuyan katılımcılarsa %17 daha az ölme olasılığına sahip olmuşlar. Ve bilim insanları diyorlar ki kitap okumak ömrü uzatıyor. Uzun bir ömür istiyorsanız hadi bakalım. Doğru. Kendinize seveceğiniz.

Kitap okumanın vücudumuza olan etkilerinden bahsediyorum size. Dil becerilerinizi ve kültürel bilginizi de yükseltiyor. 1990'larda bir uzman ve arkadaşları bilişsel beceriler, kelime dağarcığı ve bazı kurgusal ve kurgusal olmayan yazarları okuma arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için onlarca araştırma gerçekleştirmişler. Okuma becerisinin güçlü bir öngörücüsü olan yazar tanıma testini kullanmışlar ve bu test tarafından belirlenen hevesli okuyucuların yaklaşık %50'si daha büyük bir kelime dağarcığına ve %50'sinin daha fazla uydurma olmayan bilgiye sahip olduğu açıklanmış. Biliyor muydunuz? Bu arada kitap okuyunca empati kurma yeteneği de kazanıyoruz. 2013 yılında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var bununla alakalı. Bir grup gönüllü insana edebi kurgu, popüler kurgu, kurgusal olmayan bir takım kitaplar okutuluyor. Katılımcılardan bazılarına da hiçbir şey okutulmuyor. Yapılan deneyde edebi kurgu eserleri okuyanlar karakterlerin nasıl davranacağını öngörmede ve yüz ifadelerinde kodlanmış duyguyu belirlemede çok daha iyi performans göstermişler.

kitap okumanın sizi daha yaratıcı ve esnek bir insan yapacağını biliyor muydunuz? Kitap okumanın vücudumuza olan yararlarından bahsediyordum. Şimdi gündelik hayatımızda sık sık bir karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz ve böylelikle zihnimizi bize yardımcı olabilecek bilgilere kapatıyoruz. Kurgusal kitaplar okuduğumuzda da zihnimizi açık tutuyoruz çünkü belirsizliği karşılayabiliyoruz. Bunu bir psikolog söylüyor. Diyor ki kurgusal ve kurgusal olmayan eserleri okuyan 100 katılımcı üzerinde detaylı bir araştırma yaptım ve araştırmanın sonunda katılımcılar anketleri tamamladığında kurgu okuyucularının deneme okuyucularından daha esnek ve yaratıcı olduğu ortaya çıktı. Ve etki düzenli olarak okuyan insanlar da çok daha güçlüymüş. Yani diyeceğim o ki okuma insanın ufkunu her zaman açıyor. Seversiniz sevmezsiniz. Okursunuz okumazsınız. Burası tabii ki tartışılır. Ama faydaları saymakla bitiremedim. Bakın bir programda bahsediyorum size. Hadi bakalım iki güzel şarkı da dinleyelim. Sonuçta müziğin de biliyorsunuz ruh durumumuza olumlu etkisi var.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Bugün 2 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Limon üreticide 10 lira, markette 85 liraya satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı üretici market fiyatlarını değerlendirerek limonda fiyat farkının %748,4'e ulaştığını, hal üretici farkının %330 olduğunu, pazar üretici farkının ise %583,3 olduğunu açıkladı. Girne kent açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim, Mersin'de aynı faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir de Silifke ilçesinde toprağa verildi. Aynı gemide bulunan eş Şerif Özdemir'in ise halen kayıp olarak arandığı bildirildi. Feribot faciasında Mersin Şehir Hastanesi personeli olduğu öğrenilen Gülcan Gürel yaşamını yitirdi. Kızını kurtaran ancak kendi vefat eden annenin ölümü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarını ve tüm kenti yasa boğdu. Feribot faciasında yaralı olarak kurtulan ve kardeşini o kazada kaybeden Seyhan Kahveci, kaptan bizi ölüme terk etti. Bütün oradakilerin sorumlusu firma ve kaptan. Hepsinden şikayetçiyiz. Gitmeyelim, rüzgar var, fırtına var, korkuyoruz dedik, dinlemediler. Kapılar kapandı, camlar patladı, suya düştük, can yeleklerini kullanmayı bile bilmiyorduk. Yardımcı olan kimse yoktu. Yüzme bilmiyordum, mürettebattan kimse yok. Bizi ölüme terk ettiler diye diyerek yaşadıklarını anlattı. Feribot faciasında Erdemli nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in kaza sırasında önce eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardığı, ardından can yeleği almak için geminin alt bölümüne indiği, ancak bir daha yukarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Eşi ve çocuğunun ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü için hep birlikte çalışacağız," dedi. Sağlık Bakanlığı'nın 130. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü ve mazeret kurası kapsamında Mersin için açılan hekim kadroları belli oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin'e 27 uzman tabip ve 172 pratisyen tabip olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu tahsis edildi dedi. Mersin'deki okullarda İşkur desteğiyle çalıştırılacak toplam 631 kişilik kadro için Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplantı gerçekleştirildi. İşe alınacak kişilerin okullarda giriş çıkış ve bahçelerde düzen, gözetim ve yönlendirme faaliyetlerine destek olacağı ve özel güvenlik sertifikası olanların öncelikli tercih edileceği vurgulandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde kanalizasyonun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakılmasına isyan eden Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşlarla birlikte eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunarak üretilen faydalı böceklerin orman zararlılarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığını, biyolojik mücadelenin ormanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep, piknik alanından uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil yoldan çıkıp iş yerine girdi. Kaza ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi D400 Karayolu Keben Mahallesi yakınında bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü Haşim Diniz yaşamını yitirdi. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 14 yıl öncesine dayanan futbolcu alacaklarından kaynaklanan transfer yasağı, yönetim kurulunun FIFA nezdinde yürüttüğü girişimler ve gerekli ödemelerin tamamlanması üzerine kaldırıldı.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs

0: Otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamza Beyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamza Beyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamza Beyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar, sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yer.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamza Beyli sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tırda yapılan aramada 121 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Sürücü H.A. gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik kapsamlı inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: fırsatları topla, sepetini doldur.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alış Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
3: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
20: Radyo.

0: Bugün 2 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Limon üreticide 10 lira, markette 85 liraya satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı üretici market fiyatlarını değerlendirerek limonda fiyat farkının %748,4'e ulaştığını, hal üretici farkının %330 olduğunu, pazar üretici farkının ise %583,3 olduğunu açıkladı. Girne kent açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim, Mersin'de aynı faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir de Silifke ilçesinde toprağa verildi. Aynı gemide bulunan eşi Şerif Özdemir'in ise halen kayıp olarak arandığı bildirildi. Feribot faciasında Mersin Şehir Hastanesi personeli olduğu öğrenilen Gülcan Gürel yaşamını yitirdi. Kızını kurtaran ancak kendi vefat eden annenin ölümü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarını ve tüm kenti yasa boğdu. Feribot faciasında yaralı olarak kurtulan ve kardeşini o kazada kaybeden Seyhan Kahveci, kaptan bizi ölüme terk etti. Bütün oradakilerin sorumlusu firma ve kaptan. Hepsinden şikayetçiyiz. Gitmeyelim, rüzgar var, fırtına var, korkuyoruz dedik, dinlemediler. Kapılar kapandı, camlar patladı, suya düştük, can yeleklerini kullanmayı bile bilmiyorduk. Yardımcı olan kimse yoktu. Yüzme bilmiyordum, mürettebattan kimse yok. Bizi ölüme terk ettiler diye yaşadıklarını anlattı. Feribot faciasında Erdemli nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in kaza sırasında önce eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardığı, ardından can yeleği almak için geminin alt bölümüne indiği, ancak bir daha yukarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Eşi ve çocuğunun ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü için hep birlikte çalışacağız," dedi. Sağlık Bakanlığı'nın 130. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü ve mazeret kurası kapsamında Mersin için açılan hekim kadroları belli oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin'e 27 uzman tabip ve 172 pratisyen tabip olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu tahsis edildi dedi. Mersin'deki okullarda İşkur desteğiyle çalıştırılacak toplam 631 kişilik kadro için Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplantı gerçekleştirildi. İşe alınacak kişilerin okullarda giriş çıkış ve bahçelerde düzen, gözetim ve yönlendirme faaliyetlerine destek olacağı ve özel güvenlik sertifikası olanların öncelikli tercih edileceği vurgulandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde kanalizasyonun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakılmasına isyan eden Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşlarla birlikte eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunarak üretilen faydalı böceklerin orman zararlılarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığını, biyolojik mücadelenin ormanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep, piknik alanından uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil yoldan çıkıp iş yerine girdi. Kaza ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi D400 Karayolu Keben Mahallesi yakınında bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü Haşim Diniz yaşamını yitirdi. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 14 yıl öncesine dayanan futbolcu alacaklarından kaynaklanan transfer yasağı, yönetim kurulunun FIFA nezdinde yürüttüğü girişimler ve gerekli ödemelerin tamamlanması üzerine kaldırıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesil. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
17: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: fırsatları topla, sepetini doldur.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
22: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülkü.
25: Radyo Ülkü 24 saat

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fırsatları topla, sepetini doldur.
1: Haftalık özel indirimli ürünler
0: diyor. Ücretinize göre tas 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve servis hizmetin yol 0530 767 7071 yolmühendislik.com.tr.

0: her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamza Beyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamza Beyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamza Beyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Silivri'deki gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Batan gemide kaptanlar dahil 10 deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk. Kaptanın bildirdiği 03.15'inde doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikasını ya da botlardan bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda TCG Alemdar geldi. TCG Işın'la aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız bir biçimde devam edecek dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül ayında okullarda sıfır atık teması ile ilgili programlar düzenleneceğini duyurdu. Bakan Kurum, geleceğimizin sıfır atık kahramanları okullarımızda yetişiyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki sıfır atık projemizi Milli Eğitim Bakanlığımızla okullarımızda daha da yaygınlaştırıyoruz dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
5: Reklam. MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: Geldi. Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında. Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercot.
1: Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
0: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 2 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Limon üreticide 10 lira, markette 85 liraya satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı üretici market fiyatlarını değerlendirerek limonda fiyat farkının %748,4'e ulaştığını, hal üretici farkının %330 olduğunu, pazar üretici farkının ise %583,3 olduğunu açıkladı. Girne kent açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim, Mersin'de aynı faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir de Silifke ilçesinde toprağa verildi. Aynı gemide bulunan eş Şerif Özdemir'in ise halen kayıp olarak arandığı bildirildi. Feribot faciasında Mersin Şehir Hastanesi personeli olduğu öğrenilen Gülcan Gürel yaşamını yitirdi. Kızını kurtaran ancak kendi vefat eden annenin ölümü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarını ve tüm kenti yasa boğdu. Feribot faciasında yaralı olarak kurtulan ve kardeşini o kazada kaybeden Seyhan Kahveci, kaptan bizi ölüme terk etti. Bütün oradakilerin sorumlusu firma ve kaptan. Hepsinden şikayetçiyiz. Gitmeyelim, rüzgar var, fırtına var, korkuyoruz dedik, dinlemediler. Kapılar kapandı, camlar patladı, suya düştük, can yeleklerini kullanmayı bile bilmiyorduk. Yardımcı olan kimse yoktu. Yüzme bilmiyordum, mürettebattan kimse yok. Bizi ölüme terk ettiler diyerek yaşadıklarını anlattı. Feribot faciasında Erdemli nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in kaza sırasında önce eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardığı, ardından can yeleği almak için geminin alt bölümüne indiği, ancak bir daha yukarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Eşi ve çocuğunun ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü için hep birlikte çalışacağız," dedi. Sağlık Bakanlığı'nın 130. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü ve mazeret kurası kapsamında Mersin için açılan hekim kadroları belli oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin'e 27 uzman tabip ve 172 pratisyen tabip olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu tahsis edildi dedi. Mersin'deki okullarda İşkur desteğiyle çalıştırılacak toplam 631 kişilik kadro için Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplantı gerçekleştirildi. İşe alınacak kişilerin okullarda giriş çıkış ve bahçelerde düzen, gözetim ve yönlendirme faaliyetlerine destek olacağı ve özel güvenlik sertifikası olanların öncelikli tercih edileceği vurgulandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde kanalizasyonun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakılmasına isyan eden Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşlarla birlikte eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunarak üretilen faydalı böceklerin orman zararlılarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığını, biyolojik mücadelenin ormanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep, piknik alanından uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil yoldan çıkıp iş yerine girdi. Kaza ilçeye bağlı Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi D400 karayolu Keben mahallesi yakınında bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü Haşim Diniz yaşamını yitirdi. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 14 yıl öncesine dayanan futbolcu alacaklarından kaynaklanan transfer yasağı, yönetim kurulunun FIFA nezdinde yürüttüğü girişimler ve gerekli ödemelerin tamamlanması üzerine kaldırıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her nesil. MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fırsatları topla, sepetini doldur.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programın açılış şarkısı Çelik'in unutulmaz şarkılarından bir tanesi Meyhaneci. Sonrasında Kenan Doğulu'yla devam edeceğiz. Bir dönem televizyonların her şarkıcıya bir dizi kampanyasından nasibini alan Kenan Doğulu dizisinin adı Hiç Bana Sordun Mu? Şarkının klibi vakti zamanında Hırvatistan'da çekilmişti. Dizi versiyonunda Güven Kıraç, Vijay Bülent gibi isimler de vardı hatırlarsanız.

90'lı yılların başında Nilüfer'in yorumladığı unutulmaz şarkılardan bir tanesi Yeniden Sev. 2000'lerin başında Sezen Aksu da yorumlamak istemişti bu şarkıyı. Retro devam ediyor. Mustafa Sandal, Gidenlerden sıradaki şarkımız.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fırsatları topla, sepetini doldur.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi.
11: Verimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

Günümüzde birçok şarkıcı albüm çıkarmak yerine single'larla gündeme geliyor biliyorsunuz, ama 90'ların özelliklerinden bir tanesi de bütün şarkıcıların neredeyse en az bir albüm çıkarmış olmasıydı. Burcu Güneş de her şeye rağmen gönlü albümden yana olan şarkıcılardan. Şarkımız

Retro'da Yıldız Tilbe'den Sevemedim Ayrılığı şarkısını dinledik ve bugün kapanış şarkımız Aşkın Nur Yengi'den Bir Zaman Hatası. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çerçeve yasaya ilişkin yasanın uygulanmaya başlanması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağıysa bellidir. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, kazanın meydana geliş şekli ve nedenleriyle varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim anlayışımız, düşüncemiz hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026'nın açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Havalimanımız 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşmış, hem uçuş hem yolcu sayısında yeni bir rekora imza atmıştır. 3 gün önce 30 Ağustos'ta da 1787 uçuş gerçekleştirerek rekorumuzu tazeledik dedi. İran makamları, ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden, ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
7: her mesele. MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Dondurmacılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendisliği

0: 34-13
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo

ışığına büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar. Her zaman, her yerde.

0: Bugün 2 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Limon üreticide 10 lira, markette 85 liraya satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı üretici market fiyatlarını değerlendirerek limonda fiyat farkının %748,4'e ulaştığını, hal üretici farkının %330 olduğunu, pazar üretici farkının ise %583,3 olduğunu açıkladı. Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim, Mersin'de aynı faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir de Silifke ilçesinde toprağa verildi. Aynı gemide bulunan eşi Şerif Özdemir'in ise halen kayıp olarak arandığı bildirildi. Feribot faciasında Mersin Şehir Hastanesi personeli olduğu öğrenilen Gülcan Gürel yaşamını yitirdi. Kızını kurtaran ancak kendi vefat eden annenin ölümü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarını ve tüm kenti yasa boğdu. Feribot faciasında yaralı olarak kurtulan ve kardeşini o kazada kaybeden Seyhan Kahveci, kaptan bizi ölüme terk etti. Bütün oradakilerin sorumlusu firma ve kaptan. Hepsinden şikayetçiyiz. Gitmeyelim, rüzgar var, fırtına var, korkuyoruz dedik, dinlemediler. Kapılar kapandı, camlar patladı, suya düştük, can yeleklerini kullanmayı bile bilmiyorduk. Yardımcı olan kimse yoktu. Yüzme bilmiyordum, mürettebattan kimse yok. Bizi ölüme terk ettiler diye yaşadıklarını anlattı. Feribot faciasında Erdemli nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in kaza sırasında önce eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardığı, ardından can yeleği almak için geminin alt bölümüne indiği, ancak bir daha yukarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Eşi ve çocuğunun ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü için hep birlikte çalışacağız." dedi. Sağlık Bakanlığı'nın 130. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü ve mazeret kurası kapsamında Mersin için açılan hekim kadroları belli oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin'e 27 uzman tabip ve 172 pratisyen tabip olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu tahsis edildi dedi. Mersin'deki okullarda İşkur desteğiyle çalıştırılacak toplam 631 kişilik kadro için Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplantı gerçekleştirildi. İşe alınacak kişilerin okullarda giriş çıkış ve bahçelerde düzen, gözetim ve yönlendirme faaliyetlerine destek olacağı ve özel güvenlik sertifikası olanların öncelikli tercih edileceği vurgulandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde kanalizasyonun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakılmasına isyan eden Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşlarla birlikte eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunarak üretilen faydalı böceklerin orman zararlılarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığını, biyolojik mücadelenin ormanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep, piknik alanından uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil yoldan çıkıp iş yerine girdi. Kaza ilçeye bağlı Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi D400 Karayolu Keben Mahallesi yakınında bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü Haşim Diniz yaşamını yitirdi. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 14 yıl öncesine dayanan futbolcu alacaklarından kaynaklanan transfer yasağı, yönetim kurulunun FIFA nezdinde yürüttüğü girişimler ve gerekli ödemelerin tamamlanması üzerine kaldırıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo Ülkü.
16: Son 2

Takvimlerin bize gösterdiği 2 Eylül 2026. Tabii ruhunuz ne hissediyor bilemem. Yaşa takılmış olanlar günlerin geçmesini hiç istemiyorlar. Bundan eminim ama. Yepyeni bir çarşamba günü. Güzel bir çarşamba günü. En keyifli şarkıları seçtim her zaman olduğu gibi sizler için. Elbette anlatacaklarım da var. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldin.

Bugün size Türkiye'deki kitap okuma alışkanlığının içler acısı halinden biraz bahsetmek istiyorum. Günde bir dakika okuma süresi var, biliyor muydunuz? Kitap okumanın hani her ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek olsa da toplumsal ve bireysel gelişim için kitap okumak yapılabilecek en önemli aktivitelerin aslında başında geliyor. TÜİK'te Türkiye Kitap Okuma İstatistiği adlı araştırmasında Türkiye'nin kitap okuma alışkanlığı konusunda ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkarmış. Türkiye genelinde yayımlanan materyal sayısına şöyle bir baktım. Geçen yıllara göre çok daha fazla. Nicelik olarak gayet iyi durumdayız ama nitelik olarak öyle miyiz? Biraz bunu konuşacağız.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Türkiye'deki kitap okuma alışkanlığından bahsediyorum size ilk olarak. Şimdi UNESCO'ya göre Türkiye kitap okuma oranında 86. sıralarda ne yazık ki. Türkiye kitap okuma oranında aynı zamanda yoksul Afrika ülkelerinin olduğu kategoride bulunuyor. Daha iyi anlamanız açısından bu şekilde söyleyebilirim. Maalesef ülkemizde 10 kişiden sadece 4'ü kitap okuyor. Televizyon başında geçirilen süreye baktım, ortalama 6 saat çıktı karşıma. İnternette harcanan süre de ortalama 3 saat kadar. Okumaya ayrılan süre ise ne yazık ki 1 dakika. Hindistan'ın okur yazar oranı Türkiye'ye göre hayli düşük olsa da Hintliler haftalık 10 saatin üzerinde okuyorlar. Türkiye'de en çok aşk, en az kişisel gelişim ve düşünce konusunda kitaplar okunuyormuş bu arada. En çok okunan türlere baktım. Sırasıyla %65'te romantik ilişkiler var. %24'te siyasi, %13'te düşünce ve %7'lik kısımda kişisel gelişim. Üzücü gerçeklerden ne yazık ki. Sadece bir dakika. Ortalamayı yükseltiyor da olabilirim bu arada. Okuduğum kitaplarla. Hadi bakalım, size güzel de bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Eşek sırtında köylülere kitap götürerek bir nesli okutan insandan, Mustafa Güzelgöz'den bahsedeceğim. Ama öncesinde iki güzel şarkı var. Oturan...

halen yakındığımız bir sorun kitap okuma alışkanlığımız olmaması durumu. 1950'lere götüreceğim sizi. Mustafa amcaya dert olmuş o dönemde ve köylülerin ona seslendiği gibi eşekli kütüphaneci olmaya karar vermiş Mustafa Güzelgöz. Tabii ki hikaye bu kadar basit değil. Amerikalara kadar uzanan namıyla Türkiye'yi gururlandıran Mustafa amcanın hikayesine birlikte bakalım istiyorum. Namı değer eşekli kütüphaneci. Nevşehir'in ilçesi Ürgüp'te bir gün askerden yeni dönen bir genç olan Mustafa Güzelgöz'e dönemin kaymakamı gençlere futbol antrenörlüğü yapma şartıyla iş teklif ediyor. İşte kütüphanecilik. Teklifi kabul eden Mustafa Bey memuriyet hayatına adım atıyor. O dönemde kütüphaneye giden kimsenin olmaması Mustafa amcayı çok üzmüş ve bir şeyler yapmaya karar vermiş. Zorla devletten aldığı 100 liralık bütçeyle çalışan aradığını duyurmuş. İki şartı varmış. Biri ilkokul mezunu olması, diğeri ise eşeği olması. 9 kişiden birini seçmiş eşekli kütüphanecimiz. Hemen marangoza gidip 2 tane sandık yaptırmış. İstanbul'dan, kitap evlerinden ve hayırseverlerden topladığı kitapları sandıklara doldurarak köyleri dolaşmaya başlamış. Bir röportajında gittiği bir köyde bir taşın üstüne çıkıp kütüphaneci geldi, bedava kitap var diye bağırdığını anlatan Mustafa Güzelgöz, birer birer insanların gelmeye başladığını, o dönemin talebelerinin yoğun ilgi gösterdiğini de söylüyor. Çocuklar yolunu gözlermiş Mustafa amcanın. Belki de bu ülkeye verdiği hizmetle binlerce doktorun, mühendisin yetişmesini sağlayarak bu ülkenin geleceği olan çocukların yarınlarını da aydınlatmıştır, değil mi? Hatta bir seferinde Karayın köyünde bir polis memurunun kızı gelip kendisinden bazılarının kitaplarını istemiş. Bu hadise okuma alışkanlığı kazanan Türk halkının dünyaya açılmaktan işte geri durmadığını da gösteriyor bize. Sonra Türk Ceza Kanunu'nu okuyup kız kaçırmaktan vazgeçen bir gencin de hikayesi var. Sevdiği kızı kaçırmak isteyen genç Türk Ceza Kanunu'nu alıp inceledikten sonra kanunda bu fiilin cezasının idama kadar gittiğini, en azından 7 yıl hapis olduğunu öğrenerek bu niyetinden vazgeçmiş. Genç bunu öğrendikten sonra Güzelgöz'e teşekkür ederek zihninde kurguladıklarını anlatmış ve kanun kitabının hayatını kurtardığını söylemiş. Okuyan insan gerçekten suç işlemiyor. Amerikalılar ve Mustafa amca arasındaki ilişkiden de biraz bahsedeceğim size, ama bir güzel şarkı var sırada. Buluşuk.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev

0: 5071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fırsatları topla, sepetini doldur.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Türkiye'deki kitap okuma alışkanlıklarından bahsediyorum. Bu arada güzel de bir hikaye anlattım. İnşallah yetişmişsinizdir, dinleyebilmişsinizdir. Mustafa Güzelgöz, eşek sırtında köylülere kitap götüren kişinin hikayesinden. Amerika ile ilişkisinden de biraz bahsedeceğim demiştim şarkılarının öncesinde. 1963 yılında Amerika'da dünya çapında bir yarışma açılıyor. Amerikan devletinden bağımsız olarak düzenlenen bu yarışma, halkına gönüllü olarak hizmet eden yaratıcı insanlar arasında düzenleniyor. Devlette memur olarak çalışmakta olan bir Ürgüplünün önermesiyle Güzelgöz katılıyor yarışmaya. Hazırlanan evraklarla beraber gönderilen çalışmaların yerinde incelenmesi üzerine Amerika'dan 3 kişi gelerek çalışmalarda bulunuyor. Bölgedeki yüksek okuma yazma oranı ve kütüphanecilik sisteminden de son derece etkilenmişler. Çektikleri fotoğrafları, ekledikleri olumlu görüşlerinin yer aldığı rapor yarışma jürisine sunulmuş. Jüri üyelerinin yarısı ödülü İtalyan adaya verme yanlısıymış. Türkiye'den yana olan jüri başkanı da yaptığı konuşmada Güzelgöz'ün yaptığı hizmeti toplumsal bir önlem olarak gördüğünü, çocukların köprü altına düşmemesi için bu çalışmaların yapıldığını söylemiş. Eşit olan oylamada başkanın oyuyla Türkiye kazanmış. Dünyada ve Türkiye'de sonuç büyük yankılar uyandırmış ve bunun sonucunda da bir takdirname almış Güzelgöz. Yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası pek çok yayın kuruluşunda da yer almış. İlk olarak 1963 yılında Amerikan Barış Gönüllüleri Kuruluşu tarafından 1960 model bir cip hediye edilmiş kendisine. Amerikalı İktisadi Kurul Başkanı Ürgüp'te Nevşehir Valisi'ne Tahsin Ağa Halk Kütüphanesi'ne hediye edilen jipin devir teslimini de yapmış. Ama maalesef biliyorsunuz başarılar cezasız kalmıyor. Çok isterdim bu hikaye mutlu bir sonla bitsin ama Mustafa amcanın eğitim meşalesi sönmesin diye verdiği bu mücadeleyi bazı çevrelerin hazmedememesi sonucu hakkında bir soruşturma başlatılmış. Daha sonra raporunu baskı altında yazdığını itiraf eden müfettiş Şemin Bey'in olumsuz raporuyla emekliliği istenmiş. Tüm bu olumsuzluklara rağmen onun adına güzel bir jübile düzenlenmiş ve Mustafa Güzelgöz 50 yaşında 28 yıllık kütüphanecilik kariyerine de nokta koymuş. Aydınlık nesillerin yetişmesi için tüm zorluklara göğüs geren Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü hayatına uygulamış Mustafa amcamız. Saygıyla analım. Bu arada hikayeyi bir de kendisinden dinlemek isterseniz YouTube'da videosu mevcut. Gök

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün Türkiye'deki kitap okuma alışkanlıkları üzerine konuşuyoruz. Bir de okuduğumuz kitapları zaman geçtikçe unutmamıza rağmen neden okumaya devam etmeliyiz? Ondan bahsetmek istiyorum size. Şimdi sosyal medya ve internet kullanımı tüm dünyada bağımlılık haline gelecek seviyede biliyorsunuz. Bilgiye erişme yolunda ilk tercihimiz bilgisayarlar ve akıllı telefonlar oluyor haliyle. Kitap okumak da çoğu insan için göstermelik yapılan veya zorunluluk sonucu başvurulan bir aktivite haline geldi artık. Düzenli kitap okuyan ve okumaya değer veren kişiler de okumuş oldukları kitaplarla ilgili zaman geçtikçe bir şeyler hatırlayamıyorlar. Aynı kitabı okuduğunu unutup yıllar sonra tekrar okumak ve geçmişte beğendikleri bir kitabın ismini bile hatırlayamamak tabii ki kişilerde böyle bir mutsuzluğa yol açıyor. Şunu açıklığa kavuşturmakta fayda var ki kitap okuma eyleminin ana gerekçesi aralıksız bilgi edinme değil. Öyle olsaydı parklarda, kafelerde ve kütüphanelerde böyle ellerinde ansiklopediler ve sözlüklerle vakit geçiren insanlar görürdük, değil mi? Kitap okumanın birincil amacı bir kişiye, olaya, mekana veya duruma derin ve farklı bir bakış açısından bakmak ve zaman geçtikçe belli konularda belli zevkler, tercihler ve düşünceler oluşturmak. Böylece tüm dünya, geçmiş ve gelecek, zaman ve düşünceler sonsuz bir şekilde önümüze uzanıyor. Zamanımızı ayırdığımız kadarına sahip oluyoruz. Türü ne olursa olsun iyi bir kitap okuyucuyu kendi gerçekliğinin dışına çıkarıp sonsuz olasılıklar dünyasına taşıyor. Böyle ona farklı bir insana dönüşme fırsatı da veriyor. Aynı kitabı her okuyuşumuzda farklı hissetmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Bu yüzden hani filmler ve kitaplar kalite açısından asla aynı kategoride olamıyor.

Okuduğumuz bir kitabı yıllar sonra neden okumalıyız? Bunun peşine düştük. Bundan bahsediyorum biraz size. Şimdi okuduğumuz herhangi bir kitaptan bizde geriye kalan her neyse kendi oluşumumuzu tamamlama noktasında o sırada duyduğumuz ihtiyacı hizmet edecek şekilde zihnimizde yer ediyor ya. Bu yüzden aslında hiçbir kitap okunmuş ve sona ermiş olmuyor. Onunla girdiğimiz düşünce alışverişinde üzerine düşeni yapıyor. Bitirdikten sonra küçük detaylarını bile hatırlayabildiğimiz bir kitaptan çok böyle bizi özgürleştirmiş, tamamlamış ama buna rağmen üzerinde düşündüğümüzde hakkında detay hatırlayamadığımız kitaplar bilinçaltımızda da aslında derin izler bırakıyor. Önemli olan okuduğumuz tüm kitapları hatırlamak değil, önemli olan gerçekten buna değecek kitapları okumak. Kitap okumanın zihnimizde ve bedenimizde meydana getirdiği ilginç değişimler de var. Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum size ama arada güzel şarkılar da dinlemeyelim mi? Yükseltin bakalım radyolarını.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı çok önemli. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu gece Marmara Denizi'nde meydana gelen iki geminin çarpışması sonucu yaşanan deniz kazası nedeniyle denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Oradaki çalışmalar ve kazayla ilgili gelişmeler arkadaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Kamuoyunu da ilerleyen dakikalarda ve saatlerde daha detaylı şekilde bilgilendirmiş olacağız. Ben tekrar denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim anlayışımız, düşüncemiz hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı dedi. İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İran makamları ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül. Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Her zaman, her yer.

Kitap okumanın zihnimizde ve bedenimizde meydana getirdiği ilginç değişimlerden bahsedeceğim size demiştim. Hemen anlatmak istiyorum. Şimdi kitap okumanın kişisel gelişim için ne kadar değerli bir aktivite olduğunu artık bilmeyen yok sanıyorum, değil mi? Ya da en azından umuyorum. Öyle ki kitaplar sayesinde böyle bilgi ve hayal dünyamızı genişletiyoruz. Hiç tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz. Empati kurmayı öğreniyoruz. Bir noktada bizi biz yapan şeylerin başında da tabii ki kitap okumak geliyor diye düşünüyorum ben. Bilemiyorum, hemfikir miyiz bu konuda? Öğretmenlerimiz, ailemiz ve çevremiz biliyorsunuz küçük yaşlardan itibaren bize kitap okumanın ne kadar yararlı olduğunu söylese de bazen bu sözler havada kalabiliyor. Çünkü bize bilimsel bir destek sunulmuyor. İşte bu noktada devreye bilim insanları ve onların araştırmaları giriyor. Ben size o değerli araştırmalardan bahsedeceğim. Mesela stresi azaltmaya başlıyor kitap okumak, biliyor muydunuz? 2009 yılında İngiltere'de bulunan bir üniversitedeki bilim adamları kalp atış hızını ve kas gerginliğini ölçmüşler. Farklı faaliyetlerin stresi nasıl düşürdüğünü ölçmüşler. Bu araştırma ile birlikte sadece 6 dakika boyunca kitap ve gazete okumanın stres seviyesini %68 oranında düşürdüğü görülmüş. Kitap okumak %68 stresi azaltmada, yürüyüşe çıkmaktan %42'lik bir dilimden bahsediyorum, kahve içmekten o da %54'lerde ve müzik dinlemekten o da %61 çok daha güçlü bir etkiye sahip anlayacağınız.

Kitap okumanın vücudumuza faydaları demiştim. Araştırmalara göre ortalama yaşam sürenizi arttırabiliyorsunuz kitap okuyarak, biliyor muydunuz? Evet, önemli hatırı sayılır üniversitelerden bir tanesindeki bir ekip 12 yıl boyunca 50 yaşın üzerinde olan 3600'den fazla yetişkini gözlemliyor. Araştırmanın sonuna baktığımızda günde 30 dakika kitap okuduğunu bildiren kişilerin dergi veya gazete okuyanlara göre yaklaşık 2 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıkmış. Ayrıca haftada 3,5 saatten fazla okuyan katılımcıların %23 daha az ölme olasılığına sahipken, haftada 3,5 saatten daha az okuyan katılımcılarsa %17 daha az ölme olasılığına sahip olmuşlar. Ve bilim insanları diyorlar ki kitap okumak ömrü uzatıyor. Uzun bir ömür istiyorsanız hadi bakalım. Doğru. Kendinize seveceğiniz.

Kitap okumanın vücudumuza olan etkilerinden bahsediyorum size. Dil becerilerinizi ve kültürel bilginizi de yükseltiyor. 1990'larda bir uzman ve arkadaşları bilişsel beceriler, kelime dağarcığı ve bazı kurgusal ve kurgusal olmayan yazarları okuma arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için onlarca araştırma gerçekleştirmişler. Okuma becerisinin güçlü bir öngörücüsü olan yazar tanıma testini kullanmışlar ve bu test tarafından belirlenen hevesli okuyucuların yaklaşık %50'si daha büyük bir kelime dağarcığına ve %50'sinin daha fazla uydurma olmayan bilgiye sahip olduğu açıklanmış, biliyor muydunuz? Bu arada kitap okuyunca empati kurma yeteneği de kazanıyoruz. 2013 yılında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var bununla alakalı. Bir grup gönüllü insana edebi kurgu, popüler kurgu, kurgusal olmayan bir takım kitaplar okutuluyor. Katılımcılardan bazılarına da hiçbir şey okutulmuyor. Yapılan deneyde edebi kurgu eserleri okuyanlar karakterlerin nasıl davranacağını öngörmede ve yüz ifadelerinde kodlanmış duyguyu belirlemede çok daha iyi performans göstermişler.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gülgün.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.

kitap okumanın sizi daha yaratıcı ve esnek bir insan yapacağını biliyor muydunuz? Kitap okumanın vücudumuza olan yararlarından bahsediyordum. Şimdi gündelik hayatımızda sık sık bir karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz ve böylelikle zihnimizi bize yardımcı olabilecek bilgilere kapatıyoruz. Kurgusal kitaplar okuduğumuzda da zihnimizi açık tutuyoruz çünkü belirsizliği karşılayabiliyoruz. Bunu bir psikolog söylüyor. Diyor ki kurgusal ve kurgusal olmayan eserleri okuyan 100 katılımcı üzerinde detaylı bir araştırma yaptım ve araştırmanın sonunda katılımcılar anketleri tamamladığında kurgu okuyucularının deneme okuyucularından daha esnek ve yaratıcı olduğu ortaya çıktı. Ve etki düzenli olarak okuyan insanlar da çok daha güçlüymüş. Yani diyeceğim o ki okumak insanın ufkunu her zaman açıyor. Seversiniz sevmezsiniz. Okursunuz okumazsınız. Burası tabii ki tartışılır. Ama faydaları saymakla bitiremedim. Bakın bir programda bahsediyorum size. Hadi bakalım iki güzel şarkı da dinleyelim. Sonuçta müziğinde biliyorsunuz ruh durumumuza olumlu etkisi var. Sevmezsiniz.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülcüne Gülle.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız en adından bir gün bıkar mı? Karşısına yoldum.
0: Yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Radyo Ülke 24 saat

0: telefonu kapat.
1: Abi şimdi hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Otoparklar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: Ülkü.
1: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
2: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

senin için harcanan onca seneler. Boşaymış sevgilim, boşaymış meğer. Senin yokluğunu gelen hasrete, hasrete ağlamak boşaymış meğer. Senin yokluğunla gelen hasrete,

0: Gecelerinin gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.

0: ülkü.
1: Anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin. Gururumu aldırmışım. Ne olursun benden alma seni. Sensiz olamam.

Bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.